Değerli dinleyiciler, Emin Tuncay ile 45 dakika programına hoş geldiniz. Futbol dünyanın en sevilen sporlarından biridir. Futbol sahasında insanların kökeni, dini veya ten rengi önemli olmamalıdır. Ancak son yıllarda spor sahalarında giderek daha fazla ırkçı olaylar yaşandığını görüyoruz. Bugün şu sorulara cevap arayacağız. Sporda ırkçılık neden artıyor? Göçmen kökenli sporcular neler yaşıyor? Kulüpler, aileler ve toplum bu konuda neye bakıyor?

Almanya'da futbol milyonlarca insanı bir araya getirdi. Alman, Türk, İtalyan, Arap, Polonyalı veya Afrikalı kökenli birçok genç futbol sayesinde arkadaşlıklar kurdu. Almanya'nın başarılarında göçmen kökenli futbolcuların önemli katkıları oldu. Örneğin Mesut Özil, İlkay Gündoğan, Emre Can, Lukas Podolski, Miroslav Klose, Semih Kedira ve birçokları sayesinde Alman milli takımı başarılar elde etti. Bu nedenle futbol sadece bir spor değil, aynı zamanda toplumsal bütünleşmenin de önemli bir aracıdır.

üzücü olan şudur. Bu olaylar profesyonel futbolcular arasında değil, çocuklar ve gençler arasında yaşanıyor. Bu nedenle konu sadece spor değil, aynı zamanda eğitim ve toplumsal sorumluluk meselesidir.

Uzmanlar farklı nedenlerden söz ediyor. Sosyal güvensizlik, siyasi kutuplaşma, sosyal medyadaki nefret dili, ön yargılar. Bazı karmaşık sorunlara basit suçlular arıyorlar. Bu nedenle spor sahaları da toplumsal gerilimlerin görüldüğü yerler haline geliyor.

Kur'an-ı Kerim insanın onurunu vurgular. İncil komşu sevgisini öğretir. Yahudilik, Hristiyanlık, İslam insanın değerini ön plana çıkarır. Irkçılık bu temel değerlere aykırıdır.